senin resmin. Hani şu çerçevesiyle getirdiğin ve bir anı gözlerimde. Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana. Kulağına fısıldamıştım. Hatırla, hatırla. Sana benden, bana senden başka herkes yabancı, herkes ev. Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, asla birbirimizi bırakmak yok, terk etmek yok,

Yağmur yağıyor. Mutfak camındayım. Nasıl üşüdüğümü bilemezsin. Menekşelerim çiçek vermiyor artık anne. Söylediğin gibi hep dibinden su verdim ama. Şimdi telefon açsam sana. Sesini duymak da yetmiyor ki. Hep aynı cümleler. Babamlar nasıl? İlacını aldın mı? Nedenini bilmediğim bir ağlamak var içimde. Bir yerlere sığdıramıyorum yüreğimi. Bazen dalıp giderdim mutfakta yemek yaparken. Tahta kaşıkla tencerenin başında öylece ne düşünürdün acaba? Özlemek çok fena anne. Anlamak seni daha da fena.

0: arayarak uyanıyorum sabahları. Benim kızımın omuzlarımı olmasına daha çok var. Gittikçe sana mı benziyorum ben? Ya da annenin kaderi kıza dedikleri doğru mu? Baban eskitir her şeyi kızım demiştin bir kez. Anlamamışım meğer. Eskiyormuş anneciğim. Omzuna ocak kalmıyormuş meğer aynı evin içinde. Şimdi duysan bunları ne üzülürsün? Mutsuz mu kızım diye. Çoktan kendinden vazgeçmiş bir sesle. Mutsuz değilim de anne. Yağmura ve mutfağımdaki kedere çare bulamıyorum. Evimi topluyor, toz alıyor, patlıcan kızartıyor, televizyon seyrediyor, akşam çalan kapıyı açıyorum. Açtığımı gören olmuyor. Pişirdiğim yeniyor da, güzel olmuş denmiyor. Çay demleniyor, demleniyor, demleniyor. Kederim mutfağımın her yerine yerleşiyor. Ah nasıl eskiyor her şey anne. Nasıl eskiyor. Eskilerimi de atmaya kıyamıyorum. Seni çok özlüyorum. Bana yasakladığın bahçeler sana da mı uzaktı hep? Gideme işine ağladın mı sen? Ne zaman eskiyor sevgiler? Ödenen bedellerin acısı geçince. İşte böyle. Kalbimde bir acı. Şarkılar seni söyler.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Burası

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Zombi Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam. Radyo Karadeniz 87.5 90.6 Alem ve tek.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Mersin merkezli 4 ilde DAEŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin lira değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı işyerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletmeden gıda numuneleri alındı. Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı akademik açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, "Yaptığımız kısa anketlerde hukuk fakültelerimizde dahi çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmaya başladığını tespit ettik. Benzer bir eğilimin sosyal bilimler, sağlık, hatta mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü öğrendik. Öğrencinin düşünme sürecini ve gerekçelendirme yeteneğini ortaya koyan yöntemlere daha geniş yer verilmesini üniversitelerden beklediğimi ifade etmek isterim," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
1: Spor.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
3: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm, gözümü

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home. My love.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Dark Shadows. 1752 yılında Collins ailesi İngiltere'den Amerika'ya taşınır. Zenginleşip etkili bir konuma gelen Barnabas Collins, cadı Enlük'ün kalbini kırar. Bunun karşılığı olarak Enlük onu vampir yapar ve ardından onu diri diri gömer. 200 yıl sonra mezardan çıkarılan Barnabas, 1972 Amerika'sını keşfeder ve eski malikanesine döner. Orada servetleri ve nüfusları büyük ölçüde eriyen aile torunlarıyla karşılaşır. Onların itibarını yeniden inşa etmeye çalışırken, Enlük şehir üzerinde hala söz sahibi olup intikamından vazgeçmez. Dark Shadows Netflix'te. İyi seyirler.
2: Hello Barnabas, remember me?
3: Witch, you cursed me to be this hideous creature.
4: You may strategically place your wonderful lips upon my posterior and kiss it repeatedly.
2: What if I made you love me?
5: Cinevision.
6: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Burası Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Mersin merkezli 4 ilde DAEŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 398 bin lira değerinde Türk lirası, ABD doları ve Suriye lirasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı işyerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletmeden gıda numuneleri alındı. Yıldız Teknik Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı akademik açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, "Yaptığımız kısa anketlerde hukuk fakültelerimizde dahi çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmaya başladığını tespit ettik. Benzer bir eğilimin sosyal bilimler, sağlık hatta mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü öğrendik. Öğrencinin düşünme sürecini ve gerekçelendirme yeteneğini ortaya koyan yöntemlere daha geniş yer verilmesini üniversitelerden beklediğimi ifade etmek isterim," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek Türkiye Bilişim Ödülleri için başvurular başladı. Başvuruların 1 Aralık 2026'da sona ereceği duyuruldu.
1: Spor.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, bir bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
2: Haber. Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. 87.5 90.6

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı tren hattının Delice Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek dedi. Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi. Balıkçılar denize açılamadı. Çorlu ilçesinde ise bazı ağaçlar devrildi. Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini belirterek Kiev'le istihbarat paylaşımına devam ediyoruz dedi.
1: Spor.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
2: Haber.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. 87.5 90.6

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman Çavuş Mustafa Arslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı olarak süreli ve süresiz yayınlarımızla, panellerimiz, eğitim programlarımız ve iletişim fakültelerinde öncülük ettiğimiz kulüplerle ülkemizin dijital esenliğine katkı sunuyoruz. Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş'ta Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci kimyasal bir maddeden etkilendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Okulun yanındaki inşaattan gelen kokudan öğrencilerin zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine AFAD

0: Şubat Polis Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile 12 Şubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden faciasının 4. yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci anıldı. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazlıkoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu.
1: Spor.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez park eden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Dinleyicilerimize merhaba. Sadece meraklılarının bildiği 70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem Aslan. Bugün de sizlerle birlikteyim. Işın Karaca mandalinalarla başladık. Bir coverla devam edeceğiz. 6 ay yolcu yolunda gerek. Şimdi bizimle. Hoş geldin.

Dünyada, Türkiye'de neler olmuş? Gelin tarihin tozlu sayfalarında kısa bir zaman yolculuğuna çıkalım. Bugün Dünya Standartlar Günü. Hayatımızın her alanını düzene sokan standartların günü kutlu olsun. Hemen ilk durağımıza gidiyoruz. 1947 yılındayız. Amerikalı pilot Chuck Yeager, BX-1 uçağıyla gökyüzünde adeta çığlık attı ve ses duvarını aşan ilk insan olarak tarihe geçti. Tarihin tozlu sayfalarındayız. Mert Demir'den bir cover dinleyeceğiz. 90'larında unutulmaz şarkısı 14 Bahar şimdi bizimle.

0: Harikasınız. Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0460 64 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
1: Retro devam ediyor.

en iyileriyle devam ediyor. Zerrin Özer, artık sevmeyeceğim dedi. 80'li yıllardan sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Sibel Alış'ın ilk albümüne gidiyoruz şimdi. Ne ileriz? Şimdi bizimle.

Seyahat Ener ve Şiirimin Dili. 14 Ekim tarihinde neler olmuş, kendi topraklarımıza bir bakalım. 1926 yılında tam da bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk medeni nikahı kıyıldı. Modern Türkiye'nin adımlarından biri olan bu özel gün aşkın ve resmiyetin güzel bir buluşmasıydı. Emre Altuğ bir Doğan Canku şarkısı söylüyor. Soylu İnsan Retro'da şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Barış Manço ile 1970 yılına gittik ve bir 45'lik şarkısı sadece 4 ayda tam 700 bin adet satarak rekor kıran bir 45'lik aynı zamanda Barış Manço'ya ilk platin plak ödülünü kazandırdı. Dağlar Dağlar sonrasında Yonca Lodi ile devam ediyoruz. Retro'dasınız.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam, Radyo Karadeniz.

sevebiliriz. Melis Karaduman yorumuyla çaldım sizlere. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Şimdi mikrofonu Türk pop müziğinin romantik sesine, duyguların tercümanı Rafet Eyroman'a bırakıyoruz. Bana sen lazımsın. Retro'da yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne güzel.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Ben Rana.
2: Rana ile hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

haftanın ortancasında günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir gün olsun diye bu çarşamba gününde de. Ben Rayna, geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de bu iki saat boyunca yine hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Tabii ki ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başındaysanız biz bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye başlıyoruz.

0: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think the Digger Rockwell is Satan himself.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Digger. Film dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktığı umutsuz ve çılgın bir görevi konu alır. İlerlemiş yaşına rağmen eksantrik tavırlarıyla dikkat çeken milyarder petrol kralı Digger acımasız iş taktikleri sonucunda bir çevre felaketine yol açmıştır. Bu felaket kutup bölgelerindeki kalıcı buzulların erimesine ve nükleer santrallere zarar veren tsunami'lerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlık artık yok olmanın eşiğindedir. Dünya kaosa sürüklenirken herkes yaklaşan kıyamete hazırlanmakta ve çeşitli uluslar askeri birliklerini harekete geçirmektedir. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Digger Rockwell'den bizzat sebep olduğu bu felaketi temizlemesini ve gezegeni kurtarmasını ister. Rockwell bu meydan okumayı kabul eder. Zira aşırı ben merkezci kişiliğiyle insanlığın büyük kurtarıcısı olarak anılmak tam da hoşuna gidecek bir durumdur.
2: If I stop drilling, you starve, you freeze to death. That's what, fuck you. I don't care. Go on, film away.
1: Aksiyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Alejandro González yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise, Sandra Hüller ve Riz Ahmed var. İyi seyirler.
3: Let's bomb the shit out of her, Mr. President.
4: I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world.
5: Please, there are women present.
6: Cinevision.
7: Radyo Karadeniz.

çıkarttığı her şarkıyla hit olan isimlerden Mert Demir. Hazırım inan kaybolmaya dedi hayatın ritminde. Bu arada kendisini dinlemişken küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz cuma günü Karakış şarkısını tüm dijital platformlarda paylaştı. Şarkının sözü, müziği, aranjesi, her şeyi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil de aslında bir konser sahnesinde duyulmuştu. Sonrasında kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince de yayın kararı bu yoğun ilgi sonrasında çıktı ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda Mert Demir Kibariye ile birlikte seslendirdiği Karakış şarkısını yayınladı, haberiniz olsun. Biz hayatın ritminde Mert Demir'i bu kez Hazırım İnan Kaybolmaya ile konuk ettik. Ayşe Hatun Önal'la çak bir selamla şöyle biraz eskilere gidelim. Eski şarkıları özlüyormuşuz ya, hadi özlediklerimizi dinleyelim biraz da.

sabah böyle uyandınız, boğazınızda bir kaşınma var, sanki hasta olacak gibi hissediyorsunuz, hafif bir kırıklık üzerinizde, galiba hasta olacağım ben cümlesi kuruyorsanız eğer, ilk 24 saatte yapmanız gerekenleri hatırlatacağım, böylece belki de hasta olmadan atlatacaksınız, belki de daha kolay atlatacaksınız. Böyle durumlarda önleyici olarak ilaç almak yerine kendinizi hasta hissettiğinizde bol sıvı tüketeceksiniz. Mümkünse ilk 24 saatte dinleneceksiniz, kaliteli uyku uyuyacaksınız, bağışıklığınızı toparlayacaksınız. Büyük anne usulü tavuk suyu ya da kemik suyu çorbayı tavsiye edeceğim size. Çinko minerali bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko takviyesi aldığınızda ya da çinko bakımından zengin besinler tükettiğinizde hastalığı önleyebilir. Bazı uçucu yağ türlerinin belirli virüslere ve bakterilere karşı korumada yardımcı olduğu söyleniyor. Yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının virüsün çoğalma hızını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu söylüyorlar. Nane yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, limon yağı, kekik yağı ama çay ağacı yağı da bunların başında geliyor. Uçucu yağların buharlarıyla kendinizi biraz daha hızlı iyileştirebilirsiniz diyorlar ama doğrudan kullanmayacaksınız. Zaten onların detaylarını araştırıp bakacaksınız. Gargara yapmak evet gerçekten çok iyi geliyor. Ilık bir duş almak, kendinizi ısıtmak da iyi geliyor. Tabii ateşiniz yoksa. 24 saat sonra yine aynı belirtiler devam ediyorsa tabii uzmanlara danışmakta fayda var diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz yine bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Kendinize dikkat edin. Ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

Şimdi ikinci el alışveriş siteleri var. Mutlaka biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Türkiye'de bir ilan yayınlanmış bu ikinci el alışveriş sitesinde. Rapor almalık hasta nefesli balon satıyorlarmış. Daha neler göreceğiz, daha neler duyacağız. 50 lira fiyatıyla bir hafta yatırma garantisi vaadiyle sosyal medyada yeniden gündem olan bu balondan bahsedeceğiz. Aslında 2024'te yayınlanmış bu ilan. 2026'da bazı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girince gündem olmayı başarmış. Yalnız niye gündem olmuş? Tabii ki ilan sahibini bekleyen hukuki ve mali sonuçlar sebebiyle, haksız yere rapor alınması sebebiyle. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ikinci el satış sitelerinde çok ilginç satılan eşyalar var. Bir göz atarsanız, siz de dikkat ederseniz fark edeceksiniz. İkinci el ilan satış siteleri bazen çok eğlenceli olabiliyor.

0: merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için aynı sonuçlar çıkmasa da zaman zaman kendi üzerimizde test edebiliyoruz. Mesela şu telefon kullanımlarından bahsediyorum ya, ekran süresini azaltalım, biraz daha uzaklaşalım diye. Kendi üzerimde denedim. Siz de denediniz mi bilmiyorum. Ekran süremi azalttığımda, daha az kullandığımda, telefona daha az baktığımda, sosyal medya hesaplarımı daha az kullandığımda günlük hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Hatta zamanın yettiğini fark ettim. Eğer zamanın yetmediğinden şikayet ediyorsanız demek ki dijital dünyada ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şöyle bir kendinizce düzenleme yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu güzel sonbaharın, bu güzel ekimin, bu güzel

2022'de yayınlandı. Peki bilmeniz gerekenler neler hanımlar beyler? Yaş doğrulaması yapılacak. 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan bu Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgelerle yaş doğrulaması yapacaklar. Çocuk hesaplarına kısıtlama getirecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın açılmasına kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine de izin verilmeyecek. Ebeveynlere de denetim imkanı geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu düzenlemeyle birlikte en geç 2027 Mart sonuna kadar yaş doğrulaması yapılması gerekiyormuş. Hatırlatmış olayım. Bu sosyal medya yasakları benim hoşuma gitmeye başladı. Hele ki gençlerde, hele ki son yıllarda, son zamanlarda yaşanan tatsız olaylar sonrasında gerçekten buna biraz geç kaldık galiba. Keşke daha erken yapılsaydı.

şimdi madem bugün sosyal medyadan biraz fazla bahsediyoruz, o halde 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından da bahsedelim. 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Türkiye'de resmi gazete

Süperstarımız Ajda Pekkan hayatın ritminde aynen öyleli konuğumuz oldu. Müzik dünyasının asla yeri doldurulamayacak ismi Ajda Pekkan gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Manifest grubu ile birlikte paylaştığı hitiyle, pek çok ünlü isimle paylaştığı şarkılarıyla yine yoğun iş temposuna devam ederken bu kez televizyonların sevilen dizilerinden birinde sürpriz konuk olarak karşımıza çıktı. Cowboy tarzındaki kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Binnur Kaya'nın canlandırdığı hatun karakteriyle köy meydanında halay çekti Ajda Pekkan. Bu kez konser sahnesinde değil de bir televizyon dizisi setinde çıktı karşımıza. Peki biz de hayatın ritminde dinledik. Aynen öyleydi. Simge'yle devam edelim iyi müziği. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Mustafa Sandal burada olacak. Rain Man dinleyeceğiz. Gökçe, Berkay, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, çok daha fazlası hayatın ritminde sizi bekliyor radyonuzun.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemekten fotoğraf paylaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak gördüklerini belirterek, dünya çapında yaklaşık 2 milyar insan hala temiz pişirme imkanından yoksun. Elektrik ve doğalgaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda LPG, geleneksel pişirme yakıtlarına göre pratik ve daha temiz bir alternatif sunmaktadır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yılın ilk 9 ayında 188 üniversite ve 2516 firmanın toplam 9600 projesine 8,3 milyar lira destek sağladık dedi. Peş peşe yapılan uyarıların ardından sağanak yağışın şiddetlendiği İstanbul'da yollar göle döndü. Esenyurt'ta suya kapılan kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarpması sonucu battığını bildirdi. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arsenal sahasında karşı karşıya geldiği Lille'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid evinde Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İngiliz devinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken Zalgiris 3. kez parkeden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6607 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 38 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 24 sent, 1 bitcoin 83.291 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.250 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin beklenmediği açıklandı.
2: Haber. Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
3: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
4: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Dedim ya, sosyal medyadan uzak kalmak gerçekten zamanı daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Zamanı yönetebiliyoruz sosyal medyayı daha az kullandığımızda. Yoksa akışa kendimizi kaptırdığımızda, aşağı kaydırdığımızda, o Reels'ları izlemeye başladığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Boşa harcıyoruz daha dolu dolu yaşayacağımız anları. Peki o dolu dolu yaşayacağımız anlarda yalnız mı olmamız lazım, yoksa sosyalleşmek mi lazım? Bazı araştırmalar, hatta araştırmaların pek çoğu desek daha doğru olur, pek çok araştırma insanların sosyal hayat içerisinde sosyal çevreyle daha fazla vakit geçirdiğinde daha uzun yaşadığını, daha genç kaldığını, daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanlığı hasta ediyor. Fakat sosyal medyada da estetik yalnızlık yaşayan karakterler dolu. Tek başına içilen kahveler, sessizce tek başına okunulan kitaplar, insanlardan uzaklaşarak kurulan o sakin dünya özendiriliyor insanlara, fark ettiyseniz. Yalnızlık hiç olmadığı kadar cazip hale getiriliyor ama uzmanlar yalnızlığın bu kadar da cazip olmadığını söylüyorlar. Aslında bir denge lazım hayatta. O dengeyi kurmak lazım. Hem kendinize vakit ayıracaksınız, evet yalnız kalacaksınız bazen ama her zaman değil. Çoğunlukla da sosyal çevrenizde dolu dolu yaşayacaksınız hayatı. Bu dengeyi kurmakta fayda var. Siz bakmayın onların yalnızlık, özgürlük mevzularını ön plana çıkarttığını. Denge kurmak lazım. Hayatta denge şart.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Gününüz güzel devam etsin diye radyonuz açık olsun. Peki merak ettim, soracağım. Sosyal medyada özellikle kaydettiğiniz o egzersiz hareketlerinin hangilerini yaptınız bugüne kadar? Denediniz mi? Ya da sosyal medyada kaydettiğiniz tariflerin hangilerini denediniz? Kaç tanesini yaptınız? Genelde o kaydettiğimiz şeyleri çok da fazla önemsemiyoruz. Sonra kaybediyoruz, unutuyoruz, gidiyor. Ekran görüntüsü aldığımız ya da sosyal medyada kaydedilenler kısmına kaydettiğimiz tarifler, egzersiz yöntemlerinin neredeyse hiçbirini denemediğimizi söylüyor yapılan araştırmalar. Deneyenlere alkış gönderelim ama denemeyenlere de şöyle bir kaydedilenler kısmını gözden geçirmesini tavsiye edelim ki böylece fazla yer kaplamasın, biraz daha düzenli olsun en azından sosyal medyanız.

0: Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Sabah güne nasıl başladığımız gerçekten çok önemli. Gün içinde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi belirliyor aslında sabah rutinleri. Peki iyi bir gün geçirmek için o halde nasıl başlayacağız güne? Sabah telaşına başlamadan önce öyle kısa kendinize ayırdığınız zamanlarla uzun vadede daha güzel zaman geçirebilirsiniz demişler. Bakalım mesela yüz masajı yapın. Yani sabah yataktan kalkıp işe yetişene kadar o yüz masajına vakit ayırabilir miyiz? Neyse devam edelim. Yüz masajı yapın diyorlar. Kaç dakika? Birkaç dakika yeter herhalde. Dakikasını yazmamışlar. Vücudunuzu esnetin. Evet gerçekten iyi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız gerinin, esneyin, yataktan hemen kalkmayın mesela. Hemen telefonunuza bakmayın. Bu çok doğru. Telefonu hemen elinize almamanız gerekiyor. Sabahları böyle her sabah güne başlarken vücudunuzu atkılı fırçasıyla fırçalamanız gerekiyormuş. Tabii işe kaçta gideceğiz bakalım. Sonra devamında gargara yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Maske yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sabahları yüz maskesi böyle yüz masajından sonra maske de iyi geliyormuş. Meditasyon yapın diyorlar. Kaçta kalkmak lazım acaba tüm bunları yapmak için? Bir de limonlu su için. Hadi bu kolay. Tamam egzersiz de sabah esneme hareketleriyle limonlu suyu başa alıyorum ben. Geri kalanı size kalsın. Bir de günlüğünüze yazın diyorlar sabah sabah. Akşam yazmak daha mantıklı geldi bana ama yani iyi bir gün geçirmek için bu sabah rutinlerini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu rutinleri yapmak için sabah kaçta kalkmak lazım? Bir de onu hesaplamak lazım.

Dikkat ettiyseniz yeni nesil çok kaygılı yetişiyor aslında. Fark ettiniz mi? Her şey gözünün önünde oluyor. Eskiden biz çocuklara televizyon izlettirmezlerdi belli bir saatten sonra. Eski zamanlardı. Zaten bu kadar iç içe değildik dünyayla. Bazı şeyleri daha geç öğreniyorduk. Çocukların zaten bazı şeyleri daha geç öğrenmesi lazım. Psikolojik gelişimi için diyorlar. Bu yüzden Z kuşağı kaygı ve depresyon yaşama olasılığı diğer önceki nesillere kıyasla %80 daha fazlaymış Z kuşağının. Yani üzülüyorum çocuklara. Her şeyle çok fazla haşır neşir olarak büyüyorlar. Biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. İşte bu sosyal medya yasakları belki bir sonraki gelecek nesli biraz daha düşük kaygılı yapabilir. Ama şu arada kaçırdığımız Z kuşağı çok kaygılı yetişiyor ne yazık ki. Depresyon ve kaygıya %80 daha meyilliymiş yeni nesil. 2025 itibariyle 13 yaş ila 28 yaş arasındaki gençlerden oluşan Z kuşağının 3'te 1'inin kaygı bozukluğunun daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki tamam, kaygı bozukluğu var. Evet, yanlış yaptık bir yerlerde. Nasıl düzelteceğiz? Daha sinirli, daha huzursuz, daha kaygılı, evet, daha uykusuz. Eğer sizin de fark ettiğiniz başka olumsuz özellikler de varsa tüm bunları iyileştirebilmek için tabii bir uzmandan destek almak lazım. Ama iyi bir uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sosyal medyadan da biraz uzak kalarak belirli bir süre içerisinde iyileşebileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun diyelim. Bir de kaygıdan uzak kalmak için en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim tabii ki.

Haftanın ortası dedik, güzel bir çarşamba dedik. Bu çarşambanın iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık mı? Bence yakaladık. Hafta içi her gün günün, hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalıyoruz. Yarın da yine aynı saatlerde, yine bu frekansta, hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
2: Radyo Karadeniz.

seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

0: 5 90.6 Radyo Karadeniz.
1: Kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur, af dilenecek.

0: kadar.
1: Lennox'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Lennox ticari araçlarda.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Haifo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Haifo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Radyo Karadeniz 87.5 90.6

Sor sorular sorarım yaşamak için. Bir neden ararım.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam.
2: Radyo Karadeniz.

0: Televizyon.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
1: This is Verity.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Gerçeğin Diğer Kıyısı. Ünlü yazar Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Crawford'un kocası Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'un etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum Crawford'un gerçek hikayesinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.
2: This place is insane. I feel like I'm losing my mind.
3: Dram, gerilim ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Michael Showalter yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var. İyi seyirler.
2: She was standing right there, Jeremy.
4: This is your final warning. Only darkness ahead.
0: Cinevizyon.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyor. Duyuyor, görüyor, bir gün gelecek.

0: Burası Radyo Karadeniz. Benden önce söylenmiş
1: sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş.

bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sana

Bildiklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

0: Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler. Göreler aşkım.
1: Radyo Karadeniz.

Sen değiştin, her şey değişti. Daha güzeldi, daha incelikli.

Bir gün ayrılacaktık, kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmış.

0: eder mi dur bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalar mı yalancı? Seneler geldi geçti ömrümden yine sensiz. Söyle sen mutlu musun? Ben yanarken dumansız.
1: Karadeniz müziğinin en iyileri burada. Burası Radyo Karadeniz.

0: yasım var.
1: Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. A benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.